Dart sreds, lok ir siromar, uçap sosat, darvets karki. Dart savan mar karak, dart sav aproh misirt, hokin mar mineish gatav. Açker varons xorkum malekots vets karki, buyra siro apretsan mar.